Ya sasamna. Bu benim yapayım da we. La sande. Hey hey hey. Asabe ya tu.